Asa katam da bir küs salat. Atalarımızın yolun yolda bir küs salışka salıştan dadım. Onca aşımdan başlayıp bir küs salışka kısıgıp atam bir küs salgan diye çıkıp yürüyen geldim.

asıl katam da bir kus salat. Atalarımız yolun yolda bir kus salışka salıştan dadım. Onca yaşımdan başlayıp bir kus salışka kısıgıp atam salgan hiç bilmiyorum geldim.

0: Kapta hangisi de ürün albat ekemi de gen oylar bol bol. Coğuşu lektör küt bu uçur kalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bol ot demiş elik. Yaxşı coğuş gün.
0: Ataman surasam atam bir kütlerin türleri bunda top torun ait bir et. Biz Kırgız mülüşkerleri bir küt karmayız. Karmaya alavız. Hayra koyup alavız. Tabiat amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyup ver uçura ver canga. Hep bunu da aytam da. Çalıştığını ben şimdi yakışık görüp kalktım. Şimdi osurlanıp, özümüze koşup olup, kömürümü götürdük. Şimdi bir yakışık eziyet koyabilir. Mutlu olsun. Götürdük. Bir istek seviyorum.

0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.

0: Ben de mesleğim tutayım lan.
1: Kızım dur.
0: Tamam.
1: 我们不知道超哥给你扫了大码。
2: 就我一个人每天苦恼。
3: Murat tohumus nerede? Tırkan çaran, hayır hukten da kolat. Nüdül nüç, emdir nüfet.
2: O kafasını rıhı.
3: Ya çokun tek
2: ölüsün. O sağlık bir yeri gireyim mi?
3: Çiçke ta yok.
2: Aslında çok ha. Siva bana geçiyor.
4: Hey, buraya değiniz. Murat çaksız yoldas. Murat'ın yıldık da öttü. Tır adam tırşılığını körü gerek. Bugün sizlerden cön aytıp durganlarımız doğrus. Tökönün akı şişesi karşı olmasa boldu. Bırak balanı akı tüge olmaydı.
3: Bulad. Mağınası it. Ta camda çöldürlü.
5: İçim oturmuş ona. Hayır,
2: bir şey var yoksa.
5: Biz almıyoruz. Emine'nin istekmeyi.
0: Çok harika.
3: Kirve Koknik Manet Martola Dirçkul Panekırt Çiğ Bolat Batel Hayır Ultiçkin Nekırt Emekte Kongua
2: Şu Sen zaten
3: Koçuz Uğaç Kara Köktüdük Manekırt Abaçat Harç Hargılcı Ol Sen bir şey o Manekırt Emekte Kongua'dan Tombasını artı, ta avat yap ol, avat yap.
4: Yok, olmaydı. Balanı sendere baksanlar, bizge zat bop gitmeyim.
3: Eçkin borkın balçıla, kökü deyken dağın, cüb biçit.
4: Olmaydı. Biz ata tekimizden bulay bolmağın. Tökün kaytalay bas kurap, bağın tapsa meyli. Bırak, balanı este alıp getuğun ip olmaydı. Bala bizden urpak, ben sizlerde kürmet edin. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыз дар, мен кетейін.
3: Сұлтан!
6: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әрен жеме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай! Менімен төкінді. Kozkanınızga rahmet.
7: Kışı çantong Bışı içi doşı ne yanda. Ni fey al kuşu çantong Fey al zosye nüvan şaldao Hay fey al zo leren Dışı 100 年前Meyo şey nüvan şaldao 200 年前也没有列枪所有的传统还有文明都是世界变革中人类一点点摸索出来的没有什么是一成不变的，你听我说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。固守旧的传统，不见得都是对的。我在书上看的，是不是造成？
8: 崔丹阿嘎，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。大人有大量，大胃口，多吃肉。身体好。
4: Жа, сендер өзгеріске құштар әкесіндер. Онда мен өзгеріс жасап берейін. Тамақтан кейін өздерің жайлауға көшіп барыңдар.